0: 来使用。在喀什博什赫然木乡，很多村子里只有一个馕坑，女人们会各自带着面相伴着一起到这个馕坑来打馕，一边聊着家常，一边干着活，没多久各家的馕就全都打好了。在新疆也有一些人是以打馕为生的，大大小小的馕铺子遍布街巷，维系着很多馕户的生计。85岁的买卖提名生活在乌鲁木齐，他打了一辈子馕，最擅长的就是传统的片片馕和窝窝馕，这也是新疆馕户们做的最多的品种。
1: 馕，吃过什么的？没吃到过什么的？这边是哪位？今天中午什么？阿哥开心。你们是小人的，别人的白萝卜呀？那啥，那也够少的。他那吃不得的，别人的白萝卜的。阿斯托诺阿是。Naya kalaytım. Ben naya yaksam, köçüde mangal kakla, bana karap zanlık etti mi? Küçükken de naya kışına gündü. Küçükken de naya iken de zanlık etti mi? Ben en birinci orunda turdu. Evvel nan kilidi, çay kilidi. İçip ortağa dedi, endi başka tamakla, endi kize. Endi Pakistan başka tamak kilidi. Kanda, her kadar tamak olsun, evvel nan. Birinci kıtın nan. İkinci çay. İkisi bir kilidi. Pakistan 52 TL. Kanda tamak, polo, lagmer, ya çöçüre. Başka tamaklarından çayın arkasını 52 TL. Kilidi. Eyvallah Allah.